Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Edwin Fischer. Bach'ı 20. yüzyıla taşıyan isim, İsviçreli piyanist, orkestra şefi ve eğitimci Edwin Fischer, 1886 yılında Basel kentinde doğdu. Müzik eğitimine Basel'de başladıktan sonra Liszt'in son öğrencilerinden Martin Krause ile çalışmak üzere Berlin'deki Stern Konservatuvarı'na gitti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra öne çıkan bir solo kariyer geliştirirken eşlikçi ve oda müzisyeni olarak kendini kabul ettirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından solo kariyerine başlayan Fischer, 1926'da Lübeck Müzik Derneği'nin şefi oldu ve 1932'de kendi orkestrasını kurdu. Ayrıca Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestralarını da yönetti. Özellikle barok ve erken klasik dönem müziği alanında uzmanlaşan Edwin Fischer, daha önceki dönemlerin performans uygulamalarını sahneye taşıyan ilk kişilerden biriydi. O zamanlar alışılmadık bir uygulama olan Bach ve Mozart konçertolarını klavyeden yöneten sanatçı, 1933 ve 1936 yılları arasında Bach'ın iyi akord edilmiş klavyesinin tamamını piyanoyla kaydeden ilk piyanist olarak müzik tarihine geçti. Solo resitallerin, konçerto performanslarının ve orkestra konserlerinin yanı sıra oda müziğiyle de ilgilenen Fischer'in Enrico Mainardi ve kemancı Georg Kulenkampf'la kurduğu piyano üçlüsü büyük beğeni topladı. 20. yüzyılın en büyük Bach, Mozart ve Beethoven yorumcularından biri olarak kabul edilen Edwin Fischer, 24 Ocak 1960'da 73 yaşında yaşama veda etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Alman kemancı Franz Mielke, Charles Ives'ın keman sonatlarını çaldıktan sonra midenizde sizi rahatsız eden, sindirilemeyen yiyecekler biriktiğinde onlardan kurtulabilirsiniz. Ama ben o korkunç sesleri kulaklarımdan çıkaramıyorum demiş. Besteci Jan Ladislav Dusek'in eşi, arpist besteci Sofia Juri Dusek, evliliği yolunda gitmeyince bir gece boşarp kutusuna eşyalarını koyup sevgilisinin evine kaçmış. Çalışmak için bir süre Streicher piyanolarını diğer tüm müzik aletlerine tercih eden Beethoven, "Bu enstrüman benim için fazla iyi. Çünkü kendi tonumu üretme özgürlüğümü elimden alıyor." demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Bazı insanlar bah yorumumun çok romantik olduğunu düşünüyor. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Misha Majski.

Letonya'da doğan, Rusya'da eğitim gören Mişemayski, efsanevi çellist Pablo Casals'la ölümünden 2 ay önce tanıştığını söylüyor. En korkuncu onun önünde bah çalmaktı. Onunla neredeyse 3 saat geçirdim. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyordum. Bach'ın re minör süitinin tamamını tüm tekrarlarıyla birlikte çaldım. Sonra kardeşimin piyanosu eşliğinde sol minör gamba sonatını ve inanılmaz ama Dvorak'ın violonsel konçertosunun tamamını da çaldım. Casals o gün kendini iyi hissediyordu ve keyfi yerindeydi ama tepkisi beni biraz üzdü. Bana genç adam şahsen yaptığım bu şeyin Bach'la hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ancak yaptığın şeye o kadar inanmışsın ki gerçekten çok inandırıcı geliyor dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Bu olaya şahit olan Isaac Stern daha sonra öğle yemeğinde beni sakinleştirdi ve Casals'tan genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı aldım dedi.

düşünmüştüm ama şimdi düşünüyorum da Kazas tepkisinde çok haklıydı. Dediği gibi yorumumun Bach'la hiçbir ilgisi yoktu. Ama o kadar inanmıştım ki Kazas'ın da dediği gibi etrafa çok inandırıcı gelmişti. Stern haklıydı. Genç bir violonselcinin alabileceği en büyük iltifatı yapmıştı aslında bana Kazas. Elbette Bach'ı onun gibi çalmadım. Zaten kimse onun gibi çalamaz ki. Ve ben asla kimseyi taklit eden biri de olmadım. Bu yüzden Kazas'ın tepkisine şaşırmadım. Ve yıllar sonra gençliğimden beri bıkmadan tekrar tekrar dinlediğim Kazas Bach süitleri kaydından ve Kazas'ın yorumundan ne kadar etkilendiğimi fark ettim.

Hem Mstislav Rostropovich hem de Gregor Piatigorsky ile çalışmış dünyadaki tek violonselci benim. Rostropovich benim idolümdü. Piatigorsky ile çalışmaksa benim için bir hayaldi çünkü o Rusya'da efsanevi bir figürdü diyor Mishamayski. İkisiyle de çalışmış tek kişi olmaktan dolayı kendimi inanılmaz derecede ayrıcalıklı hissediyorum. Sadece tüm zamanların en büyük iki violonselcisiyle değil, aynı zamanda en büyük violonsel kişiliklerinin öğrencisi olmak büyük şans. Çok farklı insanlar olmalarına rağmen öğretim yaklaşımları çok benzerdi. Piatigorsky'nin söylediği bazı şeyleri Rostropovich de söylüyordu. Hatta bazen tamamen aynı ifadeleri kullanıyorlardı. Birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve Rostropovich Batı turu sırasında Piatigorsky'nin evini birkaç kez ziyaret etmişti.

ders verirken iki ünlü hocanın da nadiren cello çaldığını söylüyormuş Jamayski. İkisi de cellonun sadece müziğinin mesajını iletmek ve iletişim kurmak için bir araç olduğuna inanıyordu. Hem Piatigorsky hem de Rostropovich öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmelerine ve kendilerini açmalarına yardımcı oldular. Her ikisi de öğrencilerine bir bestecinin ne söylemek istediğini, müziğin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ve müzikal hedeflerinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı oldular. Ve en önemlisi ne Piatigorsky ne Rostropovich kendilerinin kopyalarını yaratmaya çalışmadılar. Çaykovski yarışmasında çaldıktan sonra jüri üyelerinden biri beni geleceğin Rostropovich olarak nitelendirdi. Bu o zamanlar benim için hayal edilebilecek en büyük iltifatlardan biriydi ve menajerlerim bunu tanıtım için kullandılar. Ancak itiraf etmeliyim ki böyle bir unvandan asla heyecan duymadım. Çünkü ikinci bir Rostropovich istemedim. Zaten böyle bir şey mümkün mü?

Elbette Kazals'ın yanı sıra birçok müzisyenden de etkilendim diyor ünlü çelist Mişa Maiski. Başka violonselcileri veya diğer kayıtları hiç dinlemediklerini belirten bazı meslektaşlarımın aksine ben bunu açıkça itiraf ediyorum. Sadece Bach süitlerinin 45'ten fazla kaydına sahibim ve hepsini dinliyorum. Bazılarını defalarca dinliyorum. Meslektaşlarımın seslendirdiği diğer eserlerin kayıtlarını da dinliyorum. Hatta kendi gelişimimi veya eksikliğimi anlamak için zaman zaman kendi eski kayıtlarımı bile dinliyorum. Fırsat buldukça konserlere de giderim, festivallere de bu yüzden katılıyorum. Benim için en büyük heyecan başkalarının çalmasını dinlemek ve eski ve yeni arkadaşlarla aynı sahnede buluşmak.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Bursa Klasik'te.

Bana karşı ben vardım çaldığım kapıların ardında. Ben açtım, ben girdim, selamlaştık ilk defa.

Aria. Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Aria'yı dinlediniz.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine sıra dışı projelere imza atan ünlü yorumcuların rehberliğinde çalgıların içinden süzülen sessiz şarkıları hep birlikte keşfe çıkacağız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve programımıza odaklanalım. Bugünkü ilhamımızı violoncelci Borislav Strulov'in The Cello of My Heart adını taşıyan albümünden alıyoruz.

Rus cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Caccini'nin Ave Maria'sını seslendirdi. Büyüyen şöhretiyle birçok farklı düzenlemesi yapılan bu hüzünlü aryayı cellodan dinlemek benzersiz bir deneyim. Mutlu olmamak elde değil. Ancak saf ve yalın melodili bu dokunaklı parçanın üzerindeki sır perdesi hala açılmış değil. Bestecinin kim olduğunu kimsenin gerçekten bilmediği Ave Maria ilk kez anonim bir şarkı olarak Rus gitarist ve besteci Vladimir Vavilov tarafından kaydedilmiş ve Vavilov'un bestesi olarak anılmaya başlamış.

Vladimir Vavilov'un ölümünden sonra Mark Shakin adlı bir orkçu Ave Maria'nın gitarcı Vavilov'u değil, 16. yüzyılda Floransa'da yaşayan besteci ve şarkıcı Caccini'ye ait olduğunu söylemiş ve parçayı ona atfetmiş. O günden sonra Ave Maria çeşitli müzisyenler tarafından Caccini bestesi olarak defalarca kayda alınmış ve müzik dünyasında Caccini'nin Ave Maria'sı olarak tanınmaya başlamış. Söylentilere göre bu böyle ama doğrusunu bilmiyoruz. Gerçek ne olursa olsun bildiğimiz tek şey Ave Maria'yı herkesin çok severek dinlediği. Strulev'in The Cello of My Heart albümünden bu kez Astor Piazzolla'nın basit ama son derece dokunaklı Ave Maria'sına kulak veriyoruz. Bakın nasıl çalıyor.

Müzik otoritelerinin zengin ve şarkı söyleyen bir tona sahip bu virtüöz cellist sanki bir cello ile doğmuş gibi çalıyor. Sözleriyle övdüğü cellist Borislav Strulev, piyanist Sergei Drezdin eşliğinde Astor Piazzolla'nın Ave Maria'sını violonsel düzenlemesinden seslendirdi. 1994 yılından beri Amerika'da yaşayan Rus cellist, 1993 yılında Kennedy Center'da Amerika'daki ilk konserini verdiği günden bu yana dünyanın en prestijli sahnelerinde izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Çok yönlü kişiliğiyle de bir Rönesans adamı olarak da adlandırılan Strulev, klasik violonsel repertuarının neredeyse tümünü icra etmiş ve dünyanın dört bir yanını dolaşmış. Klasik ve çağdaş müzikten caz ve crossover'a kadar tür yelpazesini genişletmeye devam eden Strulev, yeni müzik biçimlerini keşfetmeye ve benzersiz yaratıcı deneylere son derece açık bir müzikçi. Kulağımız şimdi Strulev'in Rus Paparotnik Orkestrası'yla Cello Tango adını verdiği cesur doğaçlamalarla dolu albümünden seçtiğimiz One isimli tangoda.

Cellist Borislav Strulev, Cello Tango adlı albümünden Paparotnik Orkestrası ile birlikte orkestranın akordiyoncusu Alexander Backhaus'un Van isimli tangosunu seslendirdi. Adeta ses deneyleri yapan Paparotnik Orkestrası'nın adının da anlamı bir hayli ilginç. Paparotnik Türkçe'de erelti otu anlamına geliyor. Paparotnik üyeleri dünyanın en eski otlarından biri olarak bilinen bu mistik erelti otunun felsefesini kendi felsefeleriyle son derece örtüştüğünü düşünüyor. Cellist Borislav Strulev'in ve Paparotnik'in cesur doğaçlamalarla dolu ortak projeleri Cello Tango'dan Tango del Rio'yu dinliyoruz şimdi.

Alışılmadık bir ses arayışı içinde çalışmalar yapan Rus müzikçilerden oluşan Paporotnik, Erel Toto Orkestrası ve cellist Borislav Strulev'in ortak projesi Cello Tango albümünden Tango del Rio'yu dinledik. Sırada değişken yaratıcılığa sahip stiliyle yepyeni bir tür yaratan Janoska Ensemble var. Ünlü topluluk, Vivaldi'ye olan derin saygılarını sundukları Vivaldi 4 Mevsim adını taşıyan albümlerinden Yaz Konçertosunu seslendirecek bizlere. Janoska topluluğu, modern bir ifade kazandırdıkları Vivaldi'nin konçertosunu gerçek bir orkestra ihtişamıyla çalıyor.

Yanoşka topluluğu Vivaldi'nin hem beste tekniğindeki üstün ustalığını hem de müzikal fikir zenginliğini sergiledikleri Vivaldi 4 Mevsim albümünden Yaz Konçertosu'nu seslendirdi. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Yanoşka Ensemble bitmek bilmeyen bir ilhama sahip. Topluluk 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açmıştı. Albümde klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yanoşka, Beatles'ın en iyi hitlerinde onlara bir övgü olarak Yanoşka tarzında düzenlemiş. 4 üyeli topluluğun kontrbasçısı Julius Darvas bu düzenlemeleri şu sözlerle açıklıyor: "Kendimizi Beatles'la karşılaştırmak istemiyoruz ama tıpkı Beatles'ın pop müzikte yaptığı gibi klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz."

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türlerin dinleyicilerine de ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Yanoşka Ensemble'ın Beatles'ın kalbine ve ruhuna odaklandığı bu özgün yorumundan sonra çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyoruz ve bu programımıza ilham veren Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine bir doğaçlama dinliyoruz. Saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsiger eşliğinde seslendiriyor bu doğaçlama.

Olağanüstü melodisiyle dinleyicileri büyülemeye devam eden Caccini'nin Ave Maria'sı üzerine doğaçlamayı saksafoncu Mulo Fransel, piyanist Nicole Hartsicker'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden tam 107 yıl geçti. Atamızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü öncesinde biz de müzikal rotamızı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yetişmiş genç yorumcularımıza çeviriyoruz. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, uluslararası alanda sesimizi duyuran, gencecik yaşlarına bir dolu başarı katabilmiş, ürettikleriyle bize umut veren değerlerimiz, genç kuşak yorumcularımız, konser ve albüm kayıtlarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Uyandın. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu. Yanında yatan kim? Yalnızlık değil. Karın. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü teamüldendir. Polis ev basmaz güpegündüz. Hapisten çıkmışsın. Çıkar çıkmaz da gebe komşun karını. Takmışın koluna geziyorsun akşamüstü mahallede. Karnı burnunda hatunun. Nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarına alıp onu ısıtasın gelir. Mahallenin kedileri kasabın kapısında. Ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini akşama seyrediyor. Alaca aydınlık, tertemiz gökyüzü, duruyor orta yerinde çoban yıldızı, bir bardak su gibi pırıl pırıl. Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı, dut ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil. Mürettip Refik'le sütçü Yorgin'in ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış, bakkal karabetin ışıkları yanmış. Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşır Cumhuriye'nin işsiz oğlu omuzlarında keder kahveye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket. Sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. Oraya gönderildi seninkilerden 4500 tane Mehmet. Kardeşlerini katletmeye. Kızarıyor yüzün. Öfkeden ve utançtan ve umumiyetle bilen değil, sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu. Yahut yine hapisteymişin de karakolda yine dövdürülüyormuş gibi köylü jandarmalara, köylüler. Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis cipi saptı sizin sokağa. Karın fısıldadı. Bizim eve.

0: Masanın örtüsü mavi basma. Üstünde yalansız, güler yüzlü, cesur kitaplarımız durur. Esirlikten dönmüşüm anacığım, kendi memleketimde düşman kalesinden. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar, karım 5 aylık gebeliğinde. Etim etine değende, elimi karnına koyanda, bebek kıpır kıpır kıpırdar. Dalda yaprak, suda balık, rahimde insan yavrusu. Yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını anası ördü. Bedeni benim karışımla bir karış.
1: Kolları şu kadarcık.
0: Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Oğlan olursa boyu posu bana. Kız olursa ela ela baksın. Oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun, yavrum düşmesin istiyorum hapislere. Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye. Fakat malum, kızım yahut oğlum gecikirse suların ışıması, dövüşeceksin. Ve hatta, yani haylice müşkül bir zanaatmış bizde bugün babalık zanaatı da. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Belki yarım saat sonra, belki sabaha karşı gene basılabilir evim. Beni alıp götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda 1. şubeninkiler. Dönüp bakarım, durur kapıda karım, eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında, yüklü ağır karnında. Bebek kıpır kıpır kıpırdar.

anası bir oğlancık doğurdu bana. Kaşsız sarı bir oğlan. Masmavi kundağında yatan bir nur topu. 3 kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'da. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma geldiği zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik.